0: açıyor. Açıyor.
1: Açıyor, açıyor.
0: Açıyor.
1: Ayako.
0: Açıyor.
1: Ayako işe. Hadi yako. Ayako işe.